pe Sherman Hamar. Ne sunesc serii. Gagamıyor, gagamıyor. Yetmer anam karet mu tarapangı darçat da tavur. Mes kamegadren mer korsrat sirop.

Duyun zaman siroah fiu. Yes ke samar kutsevochi. Duyun zaman yerasma.